0: Some jack, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,
1: Ani atukim, se seketa seketim, se seketa seketim, se seketa seketim, se seketa seketim, meketa meketa gamba, se seketa seketa gamba, me meketa meketa gamba, se seketa
0: gambia tia.